yana ehtiyaç duyarsam sevip sevilmeye bilirim değişmem sen emin ki sen yine de açsan kollarını ben gelirim sana.

0: olmakta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı mevlumat için Bir Bank tetbiki.
1: Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerleştirmeye için
0: Bank'ta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı mevlumat için Bir Bank tetbiki.
1: Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın 2. tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

sana sağlamak varmış bunu. Kumar kumar gözleri, süzülen de gözleri.

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller dinlenmelerdi.

Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Tesevvür et. Sonsuz devür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon uldu. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.